kwesi sabre nye nsiye no him de ekɔ so wo Ghana wo regards to nsiye ne mpanimfo 62 ne nti nilumba de sa twene sani abasa besi ne besi china ebe ye